Turbo. Kamu bundan şurudu. Peki şu konsiye daha suçlu diyor ve maya. Regular bu sefer stikulari. Peki du, kusuz ref, kusuz ref, kusuz ref.